çap. Sen muska, ben katta çap. Tamam, ben katta çap. Sen varım, ben katta çap. Sen muska, ben katta çap. Tamam, ben katta çap. Sen varım, ben katta çap. Sen muska,